Galebenin sorağını gözlüyorum. Gör haçandı. Koy eşitsin bütün dünya. Karabağ, Azerbaycan'dı.

sesimiz. Minilliklerin yattaşı. Esirlerden gelen sesler. Azerbaycan'ın sesi.

Kaç deyersen kaçaram, uç deyersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm.

denir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazıldı. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

Müştaktır üzüne üzü vakifin, yolunda payendaz özü vakifin. Sensen fikri zikri söz vakifin, özge söz yanında efsane değerlendir. Aydınlar rastlana.

0: Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fondu.
1: Ben aşık o güneyler, ay kız ay kız ay kız amandır. O günler o güneyler derdin alemdir.

şan. Vakt geldi terk edip gidirem sen, dur ne kadar gayıdacağım.